0: sen onu karın yumdan tutuyor.
1: Karı. Kira karın yumdan tutuyor. Kira da ben şu lan tutuyorum var.
0: Aç. Ne lan tutuyorsun seni? E kira kanayı.
1: Niye şumdan gömsünün kanayı?
0: Kira şumdan gömmeli. Şumşa tan gibi yürü.
1: Hey kira sen şu. Ya dedi bu dedi. Şu para gömle. Parça doğum. Şu şumdan gömle. Şumşa doğum. Bursu dika turu mu? Gönü çıdı. Gönü çıdı. Şumda şumda ağla hıp. Gönü de gönü ağla hıp. Gönü de ağla hıp. Gönü de ağla hıp. Gönü de ağla hıp. Gönü de
0: ağla hıp.
1: 哎，不是哎，你爸就是说，哦，差不多了，八十差不多的，小学的就八小时嘛，天天的，白白天天的，小学的认识啥子嘛，说白了认识嘛，所以呢，小学我是啥样嘛，全部搞了啥样，都不是他的娃子嘛。小学我过了，他那里建筑嘛，听不到听的没？小学八十岁了，怎么的，不要看我现在打那里。小学八十，八十他不的，不到两岁，小学，天天八十，小学的，真八十，差不多的，真。